0: Cosmo mit Bossa Tiam.
1: Come on. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin.

hem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz, yarimi leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos, tatile gittik çeşme asos. Senneki çift, bendeki floş, çekmişsin kız anana. Al bende var banana, her noche her manana.